İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümle. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

Ormanda inan ki her yer kapan. Çok gördüm yoldan sapan. Çıkış yok yer altından. Yavur beni ya da bu yükü al üstümden.

kalbine taht kuracaktım vakit gelince. Ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

Göz gece bir bir takvimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağır.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyon sadece yanlış bir haberden ibaret değildir. Toplumsal huzuru bozar, güven duygusunu zedeler, birlik ve beraberliğimize zarar verir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak, ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

yarıyor gecenin körü, her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım, dinle. Bak çalıyor yine ayrılık şarkıları.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en az gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı. Dora.

Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikti.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'taki müzeleri 2025 yılında 30.817 kişi gezdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan kültürel miras istatistikleri verilerine göre, Bayburt'ta yer alan müzelere 2025 yılı boyunca 30.817 ziyaretçi girişi gerçekleşti. Kent genelindeki toplam 3 müzenin kayıt altına alındığı raporda, tescilli ören yeri sayısının 0 olduğu belirtildi. Açıklanan veriler, şehirdeki müze ziyaretlerinin dağılımını ve mevcut kurumsal yapıyı sayısal parametrelerle ortaya koydu. Bayburt'ta bağımlılık alarmı, ekran ve madde tehdidi. Halk Sağlığı Haftası kapsamında Üne FM'de yayınlanan Sağlık Aktüel programına katılan Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Aylin Duman Yıldırım, teknoloji ve madde bağımlılığına ilişkin uyarılarda bulundu. Moderatörlüğünü Ömer Piri'nin üstlendiği yayında, bağımlılığın bir irade zayıflığı değil, kronik bir beyin rahatsızlığı olduğu vurgulandı. Bayburt'ta tarımsal destek ödemeleri artırıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerin girdi maliyetlerini dengelemek amacıyla tarımsal destek katsayılarında artış yapıldığını açıkladı. Tarımsal üretim planlaması kapsamında alınan karar doğrultusunda 2026 ve 2027 yıllarına ait bitkisel üretim destek tutarları yeniden belirlendi. Yeni düzenleme ile çiftçilerin Ekim öncesinde alacakları desteği bilerek planlama yapmaları amaçlanıyor. Bayburt'ta ekmeğe zam. 230 gram ekmek 18 TL oldu. Bayburt'ta vatandaşların günlük olarak tükettiği temel gıda ürünlerinden ekmeğin satış fiyatı arttı. Daha önce 15 TL'den satılan 230 gram ekmeğin fiyatı 3 TL zamlanarak 18 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatla birlikte Bayburt'ta 230 gram ekmek 18 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Kentte ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan düzenleme ile birlikte daha önce uygulanan satış fiyatı değiştirildi. Kasım 2025'te gramajı 220 gramdan 230 grama çıkarılan ekmek o dönemde 15 TL'den satışa sunuldu. Aradan geçen sürecin ardından ekmeğin fiyatında yeni bir artış yapıldı. Bayburt'ta 2026'nın ilk 7 ayında 391 çift evlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bayburt kent merkezinde ve ilçelerinde resmi nikah kıyan çiftlerin sayısında artış yaşandı. 2026 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasındaki dönemde kentte 391 çift resmi nikah kestirdi. Geçen yılın aynı döneminde 366 olarak kayıtlara geçen nikah sayısı bu yılın ilk 7 ayında 25 çift artış kaydetti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyindi. Haftanın 3. iş gününde, harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 9 Eylül'ü göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Balamir Yıldız Instagram adresim. Mesajlarınızı program süresi boyunca bana gönderebilirsiniz. Harika bir Eylül gününde başladık efendim. Hoş geldiniz.

sosyal medya vazgeçmiyoruz ve sosyal medyanın psikolojisi, beğeni butonunun büyülü dünyasından bahsedeceğim. Beğeni psikolojisi, beğeni almak beynimizde dopamin salgılanmasına neden olan bir ödül mekanizmasını tetikliyor aslında. Bu da bizi daha fazla beğeni almak için sürekli olarak paylaşım yapmaya itiyor. Yani çok mutsuz olan insanlar mı acaba sürekli bir şey paylaşıyor diye kafamda bir soru oluşuyor. Sosyal kabul ihtiyacı da var tabii ki. İnsanlar toplumsal varlıklar malum ve kabul görme ihtiyacı duyuyorlar. Sosyal medya bu ihtiyacı karşılamak için kolay bir yol sunuyor. Beğeniler çevremizden onay aldığımızın bir göstergesi olarak algılanıyor. Kıyaslama ve rekabet de var tabii ki.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Farkında mısınız? Son yıllarda küçük evler daha fazla tercih ediliyor. Tabii kültürel anlamda mesela Güneydoğu'da, Doğu bölgesinde çok daha geniş ailelerden kaynaklı evler daha büyük. Mutfaklar büyük, balkonlar büyük. Ancak insanlar bireysel olarak hani yaşamaya başladıklarında, ailelerinden ayrıldıklarında daha küçük ev tercih ediyorlar. Temizlemesi kolay, düzeni kolay, soğuması kolay değil mi? Küçük evi temizlemenin en güzel avantajı belki de bu. Günde bir kez böyle kendi arkanızı toplamanız muhtemelen 5 dakikanızı alacak. Sadece bunu yaparak bile evinizi sürekli temiz tutabilirsiniz. Son yıllarda küçük evler daha fazla tercih ediliyor galiba. Bir de küçük evde ki diğer bir avantaj, etrafı toplarken her şeyin el altında olduğunu biliyorsunuz. Bir eşyanızın veya temizlik ürününün yerini aramanıza gerek kalmıyor. Büyük bir eve kıyasla her şey çok daha basit oluyor. Küçük düzeltmeler büyük işleri bir hal alabilir küçük evde. Aynı zamanda küçük ev demek küçük temizlik demek. Çabuk ısınmak demek. Bu da tabii ki daha az para harcamanız anlamına geliyor. Toz almak çok daha kolaylaşıyor küçük evlerde. Öyle oda oda gezmiyorsunuz, hemen tozunu alıyorsunuz, olay bitiyor. Ve öyle bir dip köşe temizlik yapabilmeniz için de hafta sonunuzu ayırmanıza gerek kalmıyor. Tüm düzenlemeleri ve temizliği bir gün içerisinde bitirebiliyorsunuz. Hatta planlı bir şekilde uyguladığınızda size fazladan zaman bile kalabilir.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Belki farkında değiliz ama hayatın küçük anları var. Hayat çoğu zaman büyük olaylarla dolu gibi görünse de aslında en değerli anlar küçük detaylarda gizli. Günlük yaşamın koşuşturması içinde bu küçük anları gözden kaçırmak oldukça kolay, ancak bu anların hayatımız üzerinde etkisi büyük. Günlük yaşamda sabah kahvesini yudumlamak, bir arkadaşla yapılan kısa bir sohbet veya bir çiçeğin açışını izlemek gibi basit anlar ruh halimizi aniden değiştirebilir. Bu tür anlar stresli bir günün ortasında bile içsel bir huzur kaynağı olabilir. Örneğin sabah işe giderken gördüğünüz bir gülümseme belki de o günün en güzel anısı olacak. Bu tür küçük mutluluklar hayatın karmaşası içinde kaybolmamamız için bir hatırlatıcı görev görür aynı zamanda. Tabii küçük anların bir diğer önemli yönü de onları paylaşmanın getirdiği mutluluk. Sevdiklerimizle paylaştığımız anlar ilişkilerimizi güçlendirir. Bir akşam yemeğinde yapılan şakalaşmalar, ne bileyim bir yürüyüşte paylaşılan sessizlik veya bir film izlerken yapılan yorumlar hayatın tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Bu anlar sadece o an için değil, gelecekte hatırlanacak güzel anılar da oluşturur. Anın değerini bilelim, sevelim, sevilelim ve şükredelim.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Egzersizin sağlığımıza yaptığı destekler neredeyse sınırsız, zaman zaman bahsediyorum. En önemli tıp dergileri yayınlanan yeni bir çalışmayla bu bilgiyi bir kez daha doğrulamış hanımlar beyler. O çalışmaya göre her hafta sadece 1 ila 2 gün egzersiz yapmanız bile sizin 264 farklı hastalığa yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabilirmiş. Haftada sadece 1 veya 2 bilinçli egzersiz çabasının bile yalnızca fiziksel sağlığımızı değil zihinsel refahımızı da önemli ölçüde etkileyebileceğini söylüyor uzmanlar. Bu çalışma bunu da anlatıyor. Zira aynı çalışma bu sınırlı fiziksel aktiviteyi bile her hafta düzenli olarak yapmamız durumunda mutluluk hissimizin artacağını, ruh halimizin iyileşeceğini, gerginlik ve depresyon seviyelerimizin azalacağını gösteriyor ki çok gerginiz ve hemen hemen herkes depresyonda. Diğer taraftan aynı araştırma asgari düzeyde fiziksel aktivitenin bile genel sağlık ve uzun ömür üzerinde olumlu etkilerinin de olduğunu ortaya koymuş. Unutmayın, küçük adımlarla başlayacağınız kalıcı ve düzenli egzersiz çabaları sizi daha sağlam ve daha sağlıklı biri yapacak. İster evinizde, bahçenizde, parkta, sokakta, ormanda yürüyüş yapın, ister günlük işlerinizde olması gerekenden daha aktif olmaya gayret edin, isterseniz de haftada 1-2 gün deneyimli bir uzmanın fitness derslerine katılın. Yeter ki egzersiz yapın. Bu basit yaşam tarzı değişimi bile size daha sağlıklı, daha formda ve daha zinde bir hayatın kapısını açacaktır.

0: spotu. 112. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Mesajlaşmak resmi bir mail yazmaktan ya da telefon görüşmelerinden tamamen farklı bir durum. Kendi kişiliğimizi ifade etmemiz için aslında bize bir şans. Nasıl mesaj yazılması gerektiği konusunda ise kesin kurallar yok. Bu sebeple mesaj yazma şeklimiz aslında nasıl bir insan olduğumuz hakkında karşı tarafa bilgi verebilir. Mesela uzun mesaj yazıyorsanız, evet, duygularımızı ve düşüncelerimizi yansıtabildiğimiz bir durumu açıklayabilirmiş bu durum. Hassas ve düşünceli bir insan olduğumuz gibi kısa cümleler tercih ediyorsak, işte böyle tamam, hayır ve evet gibi, insanlar bu tür cevapları duygusuz olarak görse de yazdıklarımızın arkasındayız aslında. Emoji kullanmayı da seviyor olabilirsiniz. Açıkça söylemek gerekirse emoji kullanma konusunda takıntınız varsa, hatta yapabilseydiniz kelimeleri hiç kullanmadan sadece emoji atardım diyorsanız, bunun sebebi emojilerin daha açıklayıcı olmaları aslında. Tıpkı sevimli semboller gibi siz de emojilerle beraber duygularınızı taşırmakta olabilirsiniz. Mesaj yazarken çok dikkatliyseniz, mesajınızın sonuna ha ha ha gibi ifadeler koymadan duramıyor gibiseniz eğer, bunu karşınızdaki kişinin attığınız mesajı nasıl okuyacağından ve algılayacağından emin olmadığınız için yapıyormuş olabilirmişsiniz. Ve teker teker mesaj atıyorsanız, evet, saatlerce cevap alamasanız bile peş peşe ve hatta defalarca kez mesaj atmayı seviyorsanız, bu da cesur olduğunuzu ve istediğiniz şeyin her zaman peşinden gittiğinizi gösterirmiş. Benim çevremde birçok insan bu tarz mesajları kabul etmiyor. Böyle tek tek dın dın dın dın dın gelen mesajları. Hatta bunu kötü olarak algılıyorlar ama bakın

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
7: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
8: Düğün olsa reklamları sundu.

sosyal medya platformları algoritmaları aracılığıyla kimin neyi konuşacağını ve hangi içeriğin öne çıkaracağını belirleyen dijital bir derebeyliğine dönüştü diyebilirim artık son yıllarda. Milyonlarca takipçisi olan hesaplar bile reklam bütçesi ayırmazsa çok sınırlı bir kesime ulaşabiliyor artık. Yani bu mecralarda parayı veren düdüğü çalıyor. Sosyal medya ilk başlarda nasıldı arkadaşlar, hatırlayın. Özgür ifade ve içerik vaadiyle ortaya çıkmıştı. Günümüzde bu idealden uzaklaşarak tamamen ticari bir yapıya dönüştü diyebilirim. Öyle ki artık reklam almadığı kişilerin sesini geniş kitlelere ulaştırmıyorlar. Yani özgürlük görünüşte herkes içinmiş gibi sunulsa da gerçekte paranın gücüyle sınırlanıyor. Özetle özünde reklam ekonomisi üzerine kurulu bir iş modeli benimseniyor. Algoritmalar bu reklam verenlerin içeriklerini öncelendirerek organik paylaşımların görünürlüğünü de önemli ölçüde kısıtlıyor.

Az önce sosyal medyanın nasıl reklam odaklı çalıştığını, algoritmaların nasıl çalıştığından bahsetmiştim. Milyonlarca takipçiniz olsa bile reklam bütçesi ayırmıyorsanız eğer, evet siz geniş kitlelere ulaşamıyorsunuz. Oysa sosyal medya ilk başta nasıl çıkmıştı? Özgür ve kendini ifade edebilme, her şekilde herkese ulaşabilme, doğal içeriklerin, organik içeriklerin geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlanan bir mecra olarak tanımlamıştım. Şimdi sosyal medyanın yönlendirdiği bu dijital dünyanın en büyük tehlikelerinden birinin de bireylerin farkında olmadan tek tipleşmeye itilmesi. Evet, farklı düşüncelerin görünürlüğü azaldıkça toplumlar belirli bir bakış açısına yönlendiriliyor ve çeşitlilik maalesef kayboluyor. Özellikle siyasi, kültürel veya sosyal konularda algoritmaların müdahalesi toplumsal kutuplaşmaları arttırırken yerel seslerin bastırılmasına da sebep oluyor diyebilirim. Örneğin bir ülkenin milli bayramları veya önemli kültürel etkinlikleri sosyal medyada yeterince yankı bulmazken platformların önceliklendirdiği küresel akımların gölgesinde kalabiliyor.

0: Reklamlar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: Hangi şarkılar çıkmış?
5: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
6: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Radyosu'nu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. Şimdi şiddetli horlamanız var mı? Uykuda nefesiniz kesiliyor mu? Ya da gün içinde aşırı yorgunluk ve baş ağrısı gibi belirtiler yaşıyor musunuz? Eğer bu belirtilerden bir ya da birkaçı sizde varsa mutlaka bir uzmana başvurarak uyku testi yaptırılması gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Evet, uyku sırasında belirli aralıklarla çünkü solunumun kesilmesiyle ortaya çıkan uyku apnesi vücutta oksijen seviyesinin düşmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar bu hastalığın teşhisinde en güvenilir yöntemin polisomnografi yani uyku testi olduğunu vurguluyorlar. Uyku apnesinin tespiti için en değerli test bu. Bu test sırasında hasta bir gece boyunca uyku kliniğinde gözlem altına alınıyor. Elektrotlar yardımıyla apne periyotlarının sıklığı ve süresi, kandaki oksijen seviyesi, kalp ritmi ve beyin dalgaları detaylı şekilde takip ediliyor. O yüzden az önce de söylediğim gibi böyle şiddetli horlamanız varsa, uykuda nefes kesilmesi yaşıyorsanız ki belki aileden biri bunu daha iyi anlayabilir. Gün içinde kendinizi aşırı yorgun hissediyorsanız, baş ağrınız varsa mutlaka ama mutlaka uzman bir hekime başvurmakta fayda var diyorum. Evet, duyduk duymadık demeyin. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

Evet, güzel bir çarşamba gününde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor hanımlar beyler. Şimdi demans hastalığının riskini azaltmak için neler yapılması gerekiyor? Bundan bahsedeceğimi söylemiştim az önce. Önümüzdeki yıllarda demans hastalarının sayısının artacağını söylüyor nöroloji uzmanları. Hastalığa yakalanmamak için alınması gereken tabii bazı önlemler var. Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili sorunlar mesela erken tedavi edilmeli. Şeker hastalığınız varsa bu kontrol altına alınmalı. Sosyal yaşamdan kopulmamalı ve aktif bir hayat sürdürebilmek çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı, tabii ki Akdeniz usulü beslenme çok önemli. İşitme ve görme problemleri erken dönemde de tedavi edilmeli. Evet, duyduk duymadık demeyince devam edeceğiz. Müzik diyoruz, sonrasında buradayız.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, güzel bir çarşamba gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Şimdi ilişkilere bakalım isterseniz, biraz kafayı dağıtalım. İlişkiler doğası gereği zorlukları ve anlaşmazlıkları da beraberinde getiriyor malum. Ancak bu zorluklar ara sıra yaşanan tartışma veya yanlış anlaşılmaların ötesine geçtiğinde ilişki genellikle sallantıda olarak adlandırılıyor, değil mi? Bu noktaya gelen ilişkilerden bazıları yok oluyor tabii. Bazıları kurtarılabilir. Peki ilişkinizin sallantıda olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Mesela sürekli çatışma halindeyseniz, aranızda iletişim bozukluğu varsa, duygusal ve fiziksel bağınız azalmışsa, şüphe ve güven eksikliği duyuyorsanız, kendinizi bitkin ve bıkmış hissediyorsanız, hayatla ilgili hedefleriniz farklılaşmışsa, ayrı ayrı zaman geçirmeye başlamışsanız, hep olumsuz yanlarınızı görüyorsanız, birbirinizi takdir etmiyorsanız, sevgilinizin desteğini hissetmiyorsanız, ilişkiniz ciddi anlamda sallanıyor demektir. Önce müzik, sonra buradayım. Ne?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Jon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Deli

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 0069. Yadıs Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: seni alan yaşadık.
1: Kamu spotu.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kime de?
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Deha Bilimler yeni teklisi Aşksız Prens'le dinleyicilerinin karşısına çıktı. Duygusal anlatımı ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken eser, müzikseverlere unutulmaz bir dinleme deneyimi sunuyor. Söz ve müziği Yıldız Silvi imzası taşıyan Aşksız Prens, usta müzisyen Ercan Bakalımoğlu'nun düzenlemesiyle çağdaş bir sound kazanmış diyebilirim. Güçlü vokaliyle şarkıya kendi yorumunu katan Deha, bu özel eserle repertuarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Deha Bilimler'den Aşksız Prens'i dinledik. Geldik 19 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışması yayınlandı. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Emre Erdem üstlendi. 19 numaradayız.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Oğuzhan Koç'tan Bitti dinledik. Şarkının sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği ise Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a ait. 17 numarada ise Burcu Güneş'ten Ben Yanmam dinledik. 16 numaradayız. Manifest'in single çalışması Toz Pembe sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Sözleri Zeki Arkun, Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak ve Zeynep Sude Oktay imzalı şarkının müziği Zeki Arkun'a ait. Zirveye hileliyle damgasını vuran Manifest, kendi tahtını Toz Pembe ile sarsmaya geldi diye.

0: On 5 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Evet, Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Şarkı en çok istek alan şarkılardan. 14 numaradaysa Hande Yener ve Madrigal'den Ego dinledik. Geldik 13 numaraya. Hakan Peker, Sen Yoluna Git bu hafta listemizde 13 numarada.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'taki müzeleri 2025 yılında 30.817 kişi gezdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan kültürel miras istatistikleri verilerine göre, Bayburt'ta yer alan müzelere 2025 yılı boyunca 30.817 ziyaretçi girişi gerçekleşti. Kent genelindeki toplam 3 müzenin kayıt altına alındığı raporda, tescilli ören yeri sayısının 0 olduğu belirtildi. Açıklanan veriler, şehirdeki müze ziyaretlerinin dağılımını ve mevcut kurumsal yapıyı sayısal parametrelerle ortaya koydu. Bayburt'ta bağımlılık alarmı, ekran ve madde tehdidi. Halk Sağlığı Haftası kapsamında Üne FM'de yayınlanan Sağlık Aktüel programına katılan Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Aylin Duman Yıldırım, teknoloji ve madde bağımlılığına ilişkin uyarılarda bulundu. Moderatörlüğünü Ömer Piri'nin üstlendiği yayında, bağımlılığın bir irade zayıflığı değil, kronik bir beyin rahatsızlığı olduğu vurgulandı. Bayburt'ta tarımsal destek ödemeleri artırıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerin girdi maliyetlerini dengelemek amacıyla tarımsal destek katsayılarında artış yapıldığını açıkladı. Tarımsal üretim planlaması kapsamında alınan karar doğrultusunda 2026 ve 2027 yıllarına ait bitkisel üretim destek tutarları yeniden belirlendi. Yeni düzenleme ile çiftçilerin ekim öncesinde alacakları desteği bilerek planlama yapmaları amaçlanıyor. Bayburt'ta ekmeğe zam. 230 gram ekmek 18 TL oldu. Bayburt'ta vatandaşların günlük olarak tükettiği temel gıda ürünlerinden ekmeğin satış fiyatı arttı. Daha önce 15 TL'den satılan 230 gram ekmeğin fiyatı 3 TL zamlanarak 18 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatla birlikte Bayburt'ta 230 gram ekmek 18 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Kentte ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan düzenleme ile birlikte daha önce uygulanan satış fiyatı değiştirildi. Kasım 2025'te gramajı 220 gramdan 230 grama çıkarılan ekmek o dönemde 15 TL'den satışa sunulmuştu. Aradan geçen sürecin ardından ekmeğin fiyatında yeni bir artış yapıldı. Bayburt'ta 2026'nın ilk 7 ayında 391 çift evlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bayburt kent merkezinde ve ilçelerinde resmi nikah kıyan çiftlerin sayısında artış yaşandı. 2026 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasındaki dönemde kentte 391 çift resmi nikah kestirdi. Geçen yılın aynı döneminde 366 olarak kayıtlara geçen nikah sayısı, bu yılın ilk 7 ayında 25 çift artış kaydetti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
6: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 11 numara.

akşamı. Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Mela Bedel'den Yolda Bıraktın şarkısını dinledik. 11 numarada ise Yalın'dan Akşamüstü vardı. Geldik 10 numaraya. Ersay Öner'in 24 Nisan'da yayımlanan 11 yeni şarkıdan oluşan Ruh Hastası isimli bu albümün ilk single çalışması. Olacak gibi değil bu hafta listemizde 10 numarada.

0: belki başka
1: numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada son zamanların en çok sevilen yorumu Salih Bademci'den Yürü Yağ Kulum dinledik. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. 8 numaradaysa Asil Gök Ne Oldu Böyle Dedi. 7 numaradayız. 2026'nın en çok dinlenen albümlerinden Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla, albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te kamera karşısına geçmişti. Şarkı bu hafta listemizde 7 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sibel Can ve APO'dan Kıyamam dinledik. 5 numarada ise Mabel Matiz'den Umrum Dışı vardı. Geldik 4 numaraya. Sena Şener, Aşkından Ölmemeli bu hafta listemizde 4 numarada. Şarkı aşk uğruna tükenmek, kendi ışığını kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu. Merkezinde ise yalın bir fikir var. Evet, insan sevebilir, çok sevebilir ama kimsenin uğrunda kendinden vazgeçmemeli diyor.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.
2: numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Tantaşçı Gidişat vardı. 2 numarada ise Derya Ulu'dan Hani dinledik. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişiyor. Blok 3 Sebebi Yar listemizde zirvenin sahibi. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi. Kabul'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kumar ve sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini belirterek, devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir ifadesini kullandı. Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar, kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Kurum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 26 Eylül'de yapılacak elektronik yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı başvuruları başladı.
2: Spor.
1: Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.
4: Mikrofonlarımızın başında zamanı geriye sarıyoruz sevgili dinleyenler. Retro'dasınız ve yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün yapraklar 9 Eylül'ü gösteriyor. Bugün bir ulusun kalbinin Ege'de attığı o muhteşem gün. 1922 yılında İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açtığı, kurtuluşun ve hürriyetin asil destanının yazıldığı günün yıl dönümü. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

Pusula'ya başladık. Bendeniz Müjdeler Ver dedi. Hakan Peker'e ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Ama bu sefer mikrofon başında Eflatun ve Burcu Güneş var.

Bugün 9 Eylül dedik. 9 Eylül 1993'te ekranlarımızın en renkli, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından popüler kültürün mimarı ATV yayın hayatına merhaba demişti. Gökhan Özen'den dinledik Kalbim Seninle sonrasında Kayahan Sensiz Olmaz Ki ile devam ediyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: sevdalım albümünden Yaralama Yer sonrasında şöyle bir 9 Eylül tarihine bakmaya devam ediyoruz. 1995'te efsanevi oyun konsolu Sony PlayStation ilk kez Amerika pazarında satışa sunulmuştu. Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Kenan Doğulu'dan bildiğimiz şarkıyı yorumluyor. Tutamıyorum zamanı.
1: İnatına yenilmeden, aşık olmadan gel.

UniFM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz UniFM.tr. Retro devam ediyor.

Göksel'in ilk albümünde yer alan Kurşini Renkler bir Sezen Aksu şarkısı Gökhan Türkmen yorumuyla çaldım sizlere. Niran Ünsal'la devam ediyoruz. Özcan Deniz de kendisine eşlik ediyor. Aklım hep sende. Sana

0: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Ercan Saatçi'nin solo albümünden Hasreti çaldım sizlere, Emel Müftüoğlu'nun Mucize albümüne gidiyoruz. Şarkımız da Gel Günaha Girelim.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458-333-4848, 0552-756-2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı lekelere yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539-352-0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458-211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
7: Retro devam ediyor.

Bugün 9 Eylül, astronom Edward Emerson Barnard, Jüpiter'in 5. uydusu Amalthea'yı keşfetti. Bugün Jüpiter'e uydu fırlatılan bir gün, biz de ruhumuzu uzaya fırlatacak o şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Alpay, Eylül'de gel, Retro'da. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Eylül'de gelir. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfet gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

0: Efendim saatlerimiz 18.18'i gösterirken radyonuz Güney FM'desiniz. Yine sağlıklı bir hafta diledik. Halen de öyle düşünüyoruz. Sağlıklı haftalar diliyoruz. Efendim 3-9 Eylül arası halk sağlığı haftası biliyorsunuz. Bu konularla alakalı gün be gün bazen ardı arda da olsa programlar ve bilgilendirmeler yaptık sizler için. Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında halk sağlığı haftası kutlanmakta. Halk sağlığı uzmanımız, uzman doktor Nur Banu Taşova, yine stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Erken teşhis hayat kurtarır diyeceğiz. Bugünkü konumuz bu. Ve bu konuyla alakalı sizlere sorularımız olacak. İsterseniz hemen sorularımıza başlayalım. Programımızın başlığı söylediğim gibi erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhis neden bu kadar önemli? Kanser her zaman belirti verir mi? İnsan kendisini sağlıklı hissederken de bir hastalığı olabilir mi?
1: Evet. Öncelikle herkese merhaba, iyi akşamlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu hafta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası. Ve biz her gün farklı bir temayla hem halkla buluşuyoruz, şehrin farklı bölgelerinde standlar açtık, eğitimler veriyoruz. Sizler de sağ olun bizi ağırlıyorsunuz. Farklı farklı günlerde, farklı konularda radyo programları yaparak halkı bilgilendirmek istiyoruz aslında. Evet. Bugünün konusu da dediğiniz gibi erken teşhis hayat kurtarır sloganımızla ilerliyoruz. Çünkü erken teşhis bizim aslında halk sağlığı ve koruyucu hizmetler için çok önemli amaçlardan birisi.

0: tamamen sağlıklı hissettiklerinde de aslında örneğin kanser hücresi oluşmaya başlamış olabiliyor. Ve belirti vermeyi beklediğimizde hastalık artık ilerlemiş bir evrede de olabiliyor. O yüzden biz kanser taramaları yapıyoruz. Zaten taramanın amacı da hani hasta insanları taramak değil, sağlıklı insanlar üzerinde bir tarama yapmak ve bunların ne kadarında bu hastalığın olduğunu tespit etmek ve uygun tedaviye başlamak aslında.
1: Peki hocam, ülkemizde genelde hangi kanserlere yönelik taramalar yapılıyor? Kimler tarama yaptırmalı ve vatandaşlarımız bu hizmetlere nereden ulaşılabilir?
0: Şöyle, ülkemizde Ulusal Kanser Programı taraması kapsamında 3 tane kanserde tarama yapılıyor. Meme kanseri, Raynaud's kanseri ve kolorektal kanser dediğimiz kalın bağırsak kanseri konusunda taramalar yapılıyor. Bunlarda da belli yaş aralıklarımız var. Meme kanserinde 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir mamografi öneriliyor. 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir HPV DNA testi öneriliyor. Kolorektal kanser, yani kalın bağırsak kanseri için de 50-70 yaş arası hem kadın hem de erkeklerde 2 yılda bir gaytada gizli kan dediğimiz, yani dışkıda gizli kan bakılan test öneriliyor. Bu testlere bakanlığımız tarafından ücretsiz bir şekilde yaptırılıyor bu taramalar. Bunun için de vatandaşlarımız sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan KETEM'lere ya da aile sağlığı merkezlerine başvurarak bilgi alabilir ve ücretsiz bir şekilde bu taramaları yaptırabilirler. Aslında bu taramalarla ilgili bizim çok iyi geri dönüşlerimiz ve bilimsel kanıtlarımız var. Yani mamografide mesela henüz kişinin eline gelemeyen çok çok küçük hücre düzeyindeki değişiklikleri aslında biz saptayabiliyoruz. Onun dışında rahim ağzı kanserinde ve kolorektal kanserde de henüz daha kanser oluşmadan, yani kanserin öncülü olan değişiklikleri bile biz taramalarla tespit edebiliyoruz aslında. O yüzden bu taramalar bizim için çok önemli ve halkımıza da yaptırmaları konusunda öneriyoruz. Bu konuda da Sağlıklı Hayat Merkezimizi ve KETEM'imizi de tanıtma açısından pek çok etkinlik düzenliyoruz aslında. Bu taramaların dışında biz aslında özellikle meme kanseri özelinde 20 yaşından itibaren kadınların kendi kendine ayda bir meme muayenesi yapmasını da öneriyoruz. Onun dışında da 20 yaş üstünde 2 yılda bir, 40 yaş üstünde de yılda bir hekim muayenesi şeklinde öneriyoruz. Bunları nasıl yapacaklarını, bu kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacaklarını da Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından bakabilirler. Onun dışında yine KETEM'e başvurup oradaki hekimden öğrenebilirler ya da aile hekimine başvurup oradan da öğrenebilirler. Ama tabii ki bu kendi kendine yapılan muayeneler mamografinin yerini tutmaz. Öyle bir anlaşılma olmasın. Biz yine 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir mamografiyi öneriyoruz. Çünkü dediğim gibi mamografi çok küçük düzeydeki, çok küçük boyuttaki kitleleri tespit etme özelliğine sahip. Bu sebeple bunları öneriyoruz.
1: Evet hocam, KETEM'i zaten bu yıl daha çok tanımaya başladık. Yani bu programlar gerçekten büyük etki oldu. Ailesinde kanser öyküsü bulunan vatandaşlarımız zaman zaman bu hastalık bende de olacak mı diye endişeleniyor. Aile öyküsü gerçekten riski ne kadar etkiliyor ve bu kişilerin ne yapması gerekiyor?
0: Evet, şöyle, aslında bizim kanserlerde kanserin oluşmasına sebep olan, hücredeki o hasara sebep olan çok fazla faktörümüz var. Bunun içinde genetik faktörler de var ama onun yanında yaşam tarzı ve çevresel faktörler aslında bizim için çok çok fazla önemli. Yani genetikte şöyle, daha çok birinci derece akrabasında olanlar, anne, baba, kardeş, çocuk gibi akrabasında kanser öyküsü olanlar veya ailede aynı kanser türünün pek çok kişide olduğu öykülerde ya da bu görülen kanserlerin ailede erken yaşta görülmesi durumunda kişiler bunu aile hekimlerine, kendilerini takip eden hekimlere mutlaka bildirmeliler tabii ki. Belki onlara özel farklı bir program hazırlanabilir bu tarama programları dışında da. Özellikle meme kanserinde kişinin annesinde, teyzesinde, kız kardeşinde erken yaşta meme kanseri teşhisi konmuşsa bu kişilerin bu bilgiyi mutlaka hekimlerine vermesi gerekiyor. Ona göre dediğim gibi onlara farklı uygulamalar da yapılabilir. Ama onun dışında hani ailede bu var diye illa o kişide de olacak değil. Yaşam tarzı ve

0: Çevresel faktörler bizim için çok önemli. Programın ilerleyen kısmında, kronik hastalıklar kısmında da buna değiniriz mutlaka. Ama sağlıklı yaşamak, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktivitemize dikkat etmek, fazla kilolu olmamak, özellikle tütün, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama stresten uzak durmak tabii ki kanseri tetikleyebilecek durumlardan bizi koruyorlar.
1: Yani özetle biz ne kadar sağlıklı yaşamayı seçersek bizden sonraki nesil de o kadar sağlıklı mı oluyor?
0: Evet, tabii ki sağlıklı yaşam aslında aileden çocuklara da aktarılan bir şey. Yani bir evde sürekli kızartma, hamur işi pişiyorsa o çocuğun beslenme düzeni o şekilde oluyor. Veya daha şekerli gıdalar çok tüketiliyorsa, fiziksel aktivite daha kısıtlıysa veya sigara kullanımı, yani annede babada varsa çocuk zaten bunu görerek büyüyor. Ayrıca çocuklar buna ikincil maruziyet olarak da çok fazla maruz kalıyorlar çocukluktan itibaren. O yüzden yani sadece genetik yatkınlık gibi düşünmemek lazım. Yani yaşam tarzı da aslında aile içerisinde geçiş gösterebiliyor.
1: Evet. Peki hocam, kanser dışında işte bir sürü hastalıklar var, kronik hastalıklar, özellikle hipertansiyon, işte diyabet, kalp damar hastalıkları, bunlar toplumda çok sık görülüyor. Son dönemlerde daha sık görülmeye başladı. Bu hastalıkların erken tespitine yönelik bir şeyler yapılıyor mu? Neler yapılıyor?
0: Evet, kronik hastalıklar bizim aslında hastalık yükümüzün büyük bir kısmını oluşturuyor ve ölümlerin de çoğunluğu aslında bizim bulaşıcı olmayan hastalık dediğimiz hastalıklardan kaynaklanıyor. Bunlar da neler? Kanserler, işte kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklar aslında. Bunların bu kadar tabii artmasının sebebi de nüfusumuzun yaşam ömrünün uzaması hem dünyada hem Türkiye'de. Çünkü teknolojinin ve tıbbın gelişmesiyle beraber, ayrıca yaşam koşullarının da gelişmesiyle beraber insan ömrü eskiye göre uzadı. Ve uzadığı için de ister istemez hastalıklar daha çok karşımıza çıkıyor şu an. O yüzden bizim kronik hastalıklar konusunda da bazı taramalarımız tabii ki yapılıyor. Aile hekimlerimiz bu konuda düzenli programlar uyguluyorlar. 18 yaş üstünden itibaren hipertansiyon ve obezite taraması yapıyorlar. 40 yaş üstünden itibaren de diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için taramalar yapıyorlar. Yani kişiler bu yaş aralıklarında aile hekimliklerine taramaya gidebilirler. Zaten aile hekimleri de bu yaş grubunda kendi nüfusunda olan kişilere tarama için arıyorlar, onlara ulaşmaya çalışıyorlar. O şekilde de aile hekimlerine gidebilir kişilerimiz. Bu taramalar sonucunda da eğer kişide bir durum tespit edilirse izleme alınıyor ve düzenli olarak izlemleri yapılıyor. Gerekirse tedavi veriliyor. Tedavi dışında mutlaka yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Çünkü kronik hastalıklarda bizim için yine yaşam tarzı çok önemli. Bu konuda da yine sağlıklı hayat merkezinde bulunan, hatta diyetisyenlerimize, fizyoterapistimize de yönlendirilen hastalar oluyor.
1: Peki hocam, kimler diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları açısından daha fazla risk altında? Kronik hastalıkların önemli bir kısmı önlenebilir mi? Ve günlük hayatınızdaki hangi değişiklikler gerçekten fark yaratıyor?
0: Evet, bu kronik hastalıklar aslında biraz önce kanserde bahsettiğimiz gibi, yani hem değiştirebildiğimiz risk faktörlerimiz var hem de değiştiremediğimiz risk faktörlerimiz var. Bunlar da neler? Mesela biz genetiğimizi değiştiremiyoruz veya yaş alıyoruz. Yani yaş almaya engel olamıyoruz. O yüzden bunlar değiştiremediğimiz faktörler, ama bunların yanında kronik hastalıklara çok çok daha fazla sebep olan değiştirebildiğimiz faktörler var. Bunlar da biraz önce bahsettiğim gibi tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, özellikle bizim toplumumuzda fazla tuz tüketimi, fiziksel hareketsizlik, fazla kilo, obezite, bunların hepsi bizim için risk faktörü aslında. Yani kilosu fazla olanlar, kaliteli bir yaşamı olmayanlar, sağlıksız beslenenler bizim için risk altında. Yani aile genetiği de tabii ki bizim için önemli. Eğer ailesinde bu hastalıklar varsa kişinin ekstra buna dikkat etmesi gerekebilir. Özellikle kalp damar hastalıklarında bizim için bu önemli. Kişinin ailesinde genç yaşta kalp damar hastalığı veya kalp krizi öyküsü varsa Bunu da yine mutlaka aile hekimine bildirmesi gerekiyor. Bunun dışında da dediğim gibi yani kişinin fazla kilosu varsa bizim için risk faktörü, sağlıksız besleniyorsa, fazla tuz tüketiyorsa, çok yağlı besleniyorsa, şekerli paketli gıda çok tüketiyorsa bunların hepsi bizim için birer risk faktörü aslında. Biz günlük hayatımızda bunlara küçük müdahaleler yaparak bile inanın çok fazla fayda sağlayabiliyoruz. Kişi kilo verdiğinde bile o yüksek olan tansiyonunun veya şekerinin düştüğünü, hatta bu sayede doktor kontrolünde ilaç tedavisini bırakabilen hastalar olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden yaşam tarzı değişiklikleri bizim için gerçekten önemli. Ha bizim toplumumuzda bir de şu var, ondan da bahsetmek istiyorum. Takipli hastaların da hani doktor tarafından kronik hastalık teşhisi konan hastaların da ilaç kullanmayan bir kesimi var. Sanki ilaç kullanmadığında o hastalık onda düzelecek yokmuş gibi düşünen. Ha, ama aslında o hastalık onda var. Yani ilaç var, kullandığı için hasta olmuyor. O yüzden ilaçların düzenli kullanmaları gerekiyor. Veya ben nasıl olsa ilaç kullanıyorum, nasıl olsa şeker ilacım var deyip yine beslenmesine dikkat etmezse yine bize kan değerleri çok bozuk bir şekilde
1: artabiliyor,
0: geliyor.
1: Artabiliyor değil mi bir de?
0: Tabii ki, tabii
1: yani
0: ki yani.
1: Kullanmasına rağmen artıyor.
0: Tek ilaçla başlayıp ilaç dozları artan, farklı ilaçlar eklenen, kontrol altına alınamayan hastalarımız oluyor. Bunun genel olarak sebebi de dediğim gibi yaşam tarzını değiştirmemiş olması, beslenme düzenini değiştirmemiş olması, yine çok şekerli, çok karbonhidratlı, yağlı yüksek besleniyor olması, kilo vermemesi, hareketsiz yaşaması ve diğer zararlı alışkanlıklarına devam etmesi aslında. Yani bunların hepsi bir bütün olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam, son sorumu soracağım size. Kanser ve kronik hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaş almak için günlük hayatımızda neler yapabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz?
0: Evet, buna cevap vermeden önce aslında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yine aile hekimlerimizde yapılan bir taramamız mevcut. Yaşlı izlemi ve taramalı izlemimiz var bizim. Bu da şöyle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılıyor. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi artık bizim nüfusumuz yaş alıyor. Hem tüm dünyada hem bizde. Ve bizim amacımız da aslında bu yaşı alırken sadece o yılları almak ve uzatmak değil, sağlıklı bir şekilde yaş almak. Kişinin kendi kendini idame ettirebilmesi, hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak kendini iyi ve tatmin hissederek yaşamını sürdürmesi. Bu amaçla da yine aile hekimliklerimizde çok kapsamlı bir tarama yapılıyor 65 yaş üzeri nüfusa. Yaklaşık 19 parametreden oluşan kişinin hem fiziksel hem psikolojik, bilişsel fonksiyonlarını da değerlendiren, işte kas gücünden tutun görmesi, işitmesi gibi her şeyi değerlendiren bir izlem programımız var. Bu da sürekli olarak yapılıyor dediğim gibi. Ve herhangi bir bulgu bulunduğunda da kişi gerekli ikinci ve üçüncü basamaktaki hekimlere yönlendirilerek tedavi alması sağlanıyor veya bu konuda bir destek alması gerekiyorsa da ailelerine bilgi veriliyor. Bu konuda da yine aile hekimlerine başvurabilirler. Dediğim gibi aile hekimleri de zaten bunları yapmak için kendilerine başvuracaktır. Diğer soru kısmına gelirsek de dediğimiz gibi kronik hastalıkların ve kanserlerin aslında oluşmasında çok ortak noktalarımız var bizim. Ve bunlara da müdahale etmek için ortak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Tütün kullanımı kesinlikle ilk söyleyeceğim şeylerden biri olur. Çünkü sigara sadece hani akciğer kanseriyle bağdaştırılıyor bazen toplumda ama ağız, gırtlak, mesane kanseri, kalp damar hastalıkları, diğer solunum sistemi hastalıkları, yani sigaranın vücutta zararlı olmadığı hiçbir yer yok. Ayrıca sadece kendimize değil çevremize de İkincil maruziyet olarak zarar veriyoruz. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki bir odada sigara içildiğinde o sırada siz odada bulunmasanız bile sonrasında geldiğinizde o koltuğa ve masaya sinen zehirli materyaller bile size bulaşabiliyor. Ve bu öyle iki günde, üç günde ya da odayı havalandırdım gittim şeklinde bitmiyor. Çok uzun yıllar kalıyor. Hatta bu yüzden bebeklerde yerde emekleyerek süründükleri için çok fazla hastalık yatkınlığı olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden dediğim gibi tütünü kesinlikle bırakmalarını öneriyoruz. Bu konuda da yine Sağlıklı Hayat Merkezimizde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Kişiler buraya başvurarak ücretsiz bir şekilde hem danışmanlık alabilirler hem de ilaç tedavisi alabilirler. İlaçla bırakma konusunda da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunun dışında yine alkol, madde gibi zararlı materyallerin kullanılmaması gerekiyor. Dediğim gibi sağlıklı beslenmek, sebze, meyve, tahıllar, sağlıklı proteinleri tüketmek, mutlaka balık tüketmek, zeytinyağını hayatımıza katmak diğer yağlardan ziyade, tuz tüketimini azaltmak, aşırı şekerli gıdalardan uzak durmak, özellikle bu şekerli gazlı içecekler, yani hiçbir faydası olmayan sadece şeker olan şeyler, aşırı işlenmiş gıdalar dediğimiz paketli gıdalar, cipsler özellikle, bunların kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Olabildiğince hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor, çocukların da hayatından çıkarmamız gerekiyor. Evde yemek yaptığımızda da daha böyle sağlıklı alternatifler ve sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini istiyoruz. Tabii bunlara bağlı olarak fazla kilo ve obezite de hem kronik hastalıklar için hem de kanserler için bizim için risk faktörü. Beslenmeyle beraber fiziksel aktivite de tabii ki kilo da bizim önemsediğimiz bir durum. Zaten onun dışında da hani zayıf olsa bile kişi belli bir fiziksel aktiviteyi yapması gerekiyor. Mesela bunda da mutlaka spor salonuna gitmek gerekiyor gibi anlaşılmasın. Hani kısa bir mesafe varsa bunu arabayla gitmek yerine yürümek, otobüsle gidiyorsanız bir durak önce inip birazcık yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak veya uzun süre oturuyorsanız, o masa başı bir işiniz varsa arada bir kalkıp bir tur yürümek, bazı hareketler yapmak bizim önerdiğimiz şeyler. Bakanlıkta yetişkinler için en az haftada 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite öneriyor şu an. Bunu da hani günlere bölerek günde yarım saat orta şiddette fiziksel aktivite yapılabilir. Onun dışında kanserler üzerinde düşündüğümde mesela cilt kanseri için güneş biliyorsunuz bizim için önemli. Evet. Güneş kremi kullanımına mutlaka dikkat edilmeli. Güneşin çok dik geldiği saatlerde direkt güneşe çıkmamak gerekli. Rahim ağzı kanseri için bahsettiğimiz biraz önce HPV aşıları var. Bunları öneriyoruz kesinlikle. Tabii ki aşıyı yaptırmak taramayı yaptırmayalım anlamına gelmiyor. Çünkü HPV'nin çok fazla tipi var ve burada kansere sebep olabilecek olan, yani aşının dışında da kansere sebep olabilecek HPV tipleri var. Tabii ki aşı bizim için çok yüksek bir koruyuculuğa sahip ama bizim yine tarama yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ki hani diğer HPV tiplerine denk gelirsek onda da etkili olabilelim, yakalayabilelim. Onun dışında genel yine hayatımızı düzene sokacak, bizi kronik hastalıklardan ve kanserden koruyabilecek faktörlerden birisi tabii ki stres. Yani günümüzde bu gerçekten şehir hayatında biraz zor olabiliyor. Hani trafiğinden tutun, iş stresi, hepsi gerçekten
1: bazen başa çıkılmıyor.
0: Evet, yani eskiden insanlar avcılık yaparken evet, hani ya öl ya kal gibi büyük bir stresle doğru karşılaşıyorlarmış. Ama biz şu an gün içerisinde küçük küçük bir sürü strese maruz kalıyoruz aslında evet, farkında olmadan. Bunları da olabildiğince yönetmek yani evet, bu hastalıklar için çok önemli koruyucu olarak. Uyku bizim için çok önemli. Mesela sağlıklı bir uyku kesinlikle bu bahsettiğimiz her şey için, beyin sağlığı için, fiziksel sağlık için, stres yönetimi için çok önemli. Biz yetişkinlerde 7-8 saat sağlıklı bir uyku öneriyoruz. Genelde de gece 10 ile 3 arasında uyku içerisinde olunmasını öneriyoruz. Ve uyku kalitesi için de akşam yemeğini çok geç saatte yememek, ağır yememek, bunlar önerdiğim. Kafein tüket, çok yakın zamanda çay kahve gibi uykuyu kaçıracak kafein tüketmemek ve hani buna hepimizin uyması gerekiyor aslında, zor bir şey biliyorum ama mavi ışık maruziyeti, yani uykudan en az bir saat önce bizim televizyon, tablet, telefon gibi mavi ışık kaynaklarından da uzak durmamız gerekiyor sağlıklı bir uyku için. Yani aslında bu hastalıklar için dediğim gibi genel olarak sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz evet, gerekiyor.
1: Çok haklısınız. Efendim aslında toparlayacak olursak ben bazı notlar almıştım. Bunun için hı-hı, elimizde iyi bir reçete var diye. Bu hastalıklardan korunmak için az önce bahsettiğiniz, ben 4 tane risk faktörünü özellikle not aldım. Uzak durmak yeterli diye. Bunlar işte tütün ve tütün ürünleri kullanımından kaçınmak, alkol kullanmamak, hareketsiz bir yaşam tarzı ve sağlıklı sağlıksız beslenmek, alışkanlıklardan sakınmak.
0: Evet.
1: Eklemek istediğiniz var mı buraya hocam?
0: Evet, aslında bunlar temel olarak total bahsettiğimiz, evet, şeyler kesinlikle. Onun dışında dediğim gibi hani uyku kalitesi, aşılarımızı yaptırmak, evet, gibi ekstra tabii ki şeyler de yapabiliriz.
1: Yani şunu söyleyebilir miyiz hocam? Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bir insanın doğru seçimler yapmamızı ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektiriyor. Elbette bu süreçte başta siz doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanları yanımızda olacak diye biliyoruz.
0: Evet,
1: en azından bunun farkına vardık. Efendim, hafta boyunca yurt satında sağlıklı yaşam tarzının desteklenmesi, özendirilmesi için yapılan faaliyetler daha görünür kılınmaya başladı. En azından ben bu yıl onu fark ettim. Geçen yıllar çok aslında programlar yapmadığım için fark edememiştim. Mutlaka aynı şekildedir. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız daha doğru olacak. Sağlığınızı korumak için hep varlar. Ya siz neyi seçiyorsunuz diye bir soru geldi aklıma.
0: Evet, çok güzel bir soru gerçekten.
1: 3-9 Eylül efendim... Halk Sağlığı Haftası'ydı ve bugünkü konumuz erken teşhis hayat kurtarırdı. Çok kıymetli hocam, tekrar program yapmak nasip oldu. Halk Sağlığı Uzmanı, Uzman Doktor Nurbanu Taşova'ydı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Sağlığımızı korumak için hastalanmayı beklemeyelim. Taramalarımızı mutlaka yaptıralım. Erken evrede fark edilen hastalıkların tedavi şansı çok daha yüksektir. Bunu unutmayalım. Sağlıklı kalalım. Kendinize iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
8: Bayburt Müftülüğü'nde görev değişimi. Yeni müftü Basri Bektaş. Bayburt İl Müftülüğü'nde görev değişikliği gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Zonguldak İl Müftülüğü görevine atanırken Bayburt İl Müftülüğü'ne İstanbul Eyüp Sultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş getirildi. Atama kararı 5 Eylül 2026 tarihli ve 33.361 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Kararla birlikte il müftülüklerinde kapsamlı görev değişiklikleri yapılırken Bayburt İl Müftülüğü'ndeki yeni dönemde resmen başlamış oldu. Bayburt'ta uyum haftasında birinci sınıflara ziyaret. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın eşliğinde Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette, eğitim hayatlarına ilk kez adım atan birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali Eldivan, öğrencilere yeni eğitim dönemlerinde başarı ve mutluluk dileklerini iletti. Bayburt'ta Tepe Tarla'da 320 milyon TL'lik tarım yatırımı. Bayburt'ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla Tepe Tarla Köyü'nde yeni bir proje çalışması yürütülüyor. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi kapsamında ilk aşamada yaklaşık 5000 dekarlık alanda üretim yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında kekik, tıbbi nane, ada çayı, aronya ve tarhun başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi planlanıyor. Çalışmayla birlikte bölgede alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretime dahil edilmesi amaçlanıyor. Bayburt Spor'da tribün zamanı. Yeni sezon kombineleri satışta. Bayburt Spor 2026-2027 futbol sezonu öncesinde kombine kart satışlarını resmen başlattı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda takımı tribünden desteklemek isteyen futbol severler için satış sürecinin yürütüleceği belirtildi. Belirlenen takvim doğrultusunda kombine kart alımları banka havalesi ve WhatsApp doğrulama sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bayburt'ta arıcılık destekleme başvuruları süreci başladı. Bayburt'ta arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin giderlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan 2026 yılı arıcılık destekleme programı resmen başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte, kent genelinde faaliyet gösteren arıcıların faydalanacağı destek kalemlerine ilişkin takvim ve şartlar kamuoyuya paylaşıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
9: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
10: 5 numara.
11: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
9: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
10: 4 numara.
12: Oldu böyle. Bana bir kez doğru söyle.
9: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
10: 3 numara.
13: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
9: Hadise Ara Beni 2 numarada.
10: 2 numara.
14: Bir

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik.

0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu arıcılık.
3: Ben öyle sevdim. Küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama

UniFM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz UniFM.tr.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut tanesi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin.

Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünlü FM'le fark edilirsiniz.
1: Kulaktan kalbe.

0: ile hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
5: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

bilirsiniz o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

kanadında, merhameti göklerin acısında, kayıp sevdanın yükleri. Deli bir kor gördüm, yandım o kadar, baka kaldım ardından geçse de yıllar.

daha çok, çok seviyor be. Sana değer de geçer, beni deler de geçer.

Sebep buz gibi gecelerim, battaniyem sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi sevgilim? Yatağı dert soğutur, kalbim elinde durur. İyi ki var şiirlerim.

0: sevgilim.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 11 33. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 18 64. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Yalan olur. Ne söylesem yalan.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: unutma. Bu şarkı bölündü, unutma.
1: Bu şarkı senindi, unutma.
0: Bu şarkı senindi, unutma.
1: Bu şarkı dünündü, unutma.
0: Bu şarkı dünündü.

Senin şarkın canım bu şarkı. Benim eksik yanım bu şarkı. Sen unuttun belki çoktandır.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuran yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de